maraici ba maraici ba, domin hakika kusan duk wanda ya sani gidan Alhaji Almajir gida ne na mawadata, ba wai ba magana wani maraici, an rike mu riko na hakika tunda mu ma ɗan gida ne daman, kuma dai aka yi mana riko na hakika na gaskiya, duk wani abu da ɗan gidan zai yi mu ma muna yi.